hareket edilecek ve bir hareket edilecek koyuluydu da. Ümret ıslahla selvenetin sürme hukukine. Lütfen.